özgürlük kelinde özgürlük seninle özgürlük özgürlük sen oradaysan.